Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Şimdi özleşmişiz gördüğüm kadarıyla. Hemen pata pata pata pata bir sürü mesaj geldi. Hızlıca okuyabildiğim kadarıyla. Haydi bakalım mesajlar. Kimler nerede? Ay ay ay ay. Vallahi ben de özlüyorum ya. Yemin ederim bak ha, tribün oynuyor gibi düşünmeyin. Ha bu da bize burada geldi işte bilmem ne ayağı yapıyor. İşte bilmem ne en iyiyim ayağı vardır ya. Yok vallahi. Ben zaten ne yaparsam yapayım size yaranamam. O yüzden bunlar samimi görüşlerim. Özleştik. Hadi önce mesajlar, hemen ardından da günün konu başlığıyla telefon bağlantılarıyla muhabbetimiz başlasın.

0: Kral'dan canlı yayında en iyiler.
1: Ya ne güzel bak, dört bir yerden Eskişehir, Zonguldak, Adana, Antalya, Bursa falan, yani ben İstanbul'da bir odada sesleniyorum ama bak işte mesela Tekirdağ'dan selamlar diyor sevgili Hasan, günaydınlar. Marmaris'ten yazmış sevgili Rasim, ya şu an Marmaris'te olmayı çok isterdim ya. Vallahi bir şiştik değil mi? Komple bir fenalık gelmedi mi? Vallahi ya artık fenalık geldiyse yaz da gelsin artık. Bugün bir güzel hava İstanbul'da. Bir güneş kendini gösterdi. Aa, öyle mi? Hazal. Ha, bugün mü? İyi hadi bakalım. Çalışma arkadaşlarımızdan biri artık doğurmak üzere olduğu için birkaç zaman önce ayrıldı işten. Şimdi doğuma giderken seni dinliyorum. Güneşim ne? Güneşin doğumuna gidiyoruz demiş. Ha, güneş mi olacak adı? Hazal. Hazalcığım hadi bir avazla inşallah. Kuzum. Sen halledersin. Şöyle bir ah yap gelsin. Tek de yolla gelsin. Sağlıkla. Haydi bakalım. Yolla kendine gelince

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kral, günaydın. Mersin'den Ahmet.
2: Hoş geldin Ahmet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Nalburuz kral.
2: Güzelmiş kral. Ne kadar dörtlük çivi?
1: 70 TL.
2: Aa, dörtlük diye bir şey var mı? Uydurdum şu an.
1: Kablo... Var.
2: Tabii, aa, kabloda var, vardı da.
1: Var.
2: Aa, evet. Altın ne kadar 4, abi?
1: 5. Aynı fiyat. Demir hep aynıdır.
2: Kilo fiyatı mı bu?
1: Evet efendim.
2: Aa, iyi, bir kilo sar o zaman, lazım olur.
1: Eminim olur.
2: Bugün komik hikayelerimizi anlatıyoruz abi. Ne var sende?
1: Abicim şöyle bir komik hikaye anlatayım. Şimdi ben eşimle ilk tanışmamızda hani bana göre komik ama ben bir mekandayız.
2: Evet.
1: Bir beyefendi de var. Ben onu babası olduğunu bilmiyorum. Ama bir konuşuyorum. Doğan göreceksin. Galatasaraylıyız. Galatasaray'dan şuradan buradan falan.
2: Bir dakika, bu nasıl ortam ama? Siz daha yeni tanışmışsınız. Babası da orada.
1: Hayır, yeni tanıştınız yani. İlk görüyoruz. Şimdi görüyorsunuz.
2: Daha tanışmıyorsunuz. Bir ortamdasınız.
1: Evet, bir mekanına çağrıldı.
2: Tamam.
1: Annem de gözümün içine bakıyor. Rahmetli babam gözümün içerisine bakıyor. Yapma diye böyle. Ama ben onun babası olduğunu bilmiyorum. Daha sonra ben işte bir yarım saat, bir saat kaldım da çıktım, ayrıldım oradan.
2: Tamam. Ne bu? Böyle futbol üzerine sen böyle saydın, sövdün mü? Küfür etmedin?
1: Ya işte o günkü yok, küfür etmedik. Yani Galatasaray'dı, işte ekonomiydi, şuydu, buydu. Annem dedi ki, ne yaptın sen dedi, ne yaptın ben dedi. Ya konuştuğum kimdi biliyor musun dedi. Kimdi anne dedim. Kızın babasıydı. Eyvah dedim, vallahi vermez. Böyle gevşek damat mı olur, böyle şey mi olur falan.
2: Ama sen de yani ne amaçlı orada olduğunu biliyorsun. Başka işin mi yoktu, oturdun ya, bunu konuştun, bunu konuştun.
1: Daha sonra doğanca işte oldu, Allah nasip etti. 30 yıldır evliliğimiz var. Babamla daha sonra konuştuğumuzda yok dedi, ben sevmiştim samimiyetinizi falan demişti.
2: Ama orada bir ince çizgi var zaten. Yani uslubu bozmadan bir şekilde yani orada anlamıştır o zaten. İyi.
1: Ya Doğan'ım, hayat güzel ya, sıkıntı yok.
2: Nasıl bağladın oraya? Doğru. İyi abi, komikmiş, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ama Doğancan, bir şey yapacağım sana.
2: Aha.
1: Bu içimde bir uhde abi.
2: Ne?
1: Bunu bir gün yapacağım ve bu şakayı da kızmayacaksın bana.
2: Tövbe estağfurullah. Ne abi?
1: Ama şöyle Doğancan. Şimdi gençler, arkadaşlarımız arıyor, çocuklarını bağlıyor ya.
2: Evet.
1: Bizim de baba yok. İnan hep böyle olduğunda çok böyle içim burkuluyor. Yani insanlar yaşarken babaların ve annelerin kıymetlerini bilmelerini istiyorum, rica ediyorum. Ama birbirimi bulacağım bir gün, arattıracağım, evladıma veriyor diye bana bağlamaz isterim.
2: Tamam abi, bağlansın. Ya, ama sen 30 yıllık evliyim dedin. Senin çocuk kaç yaşında ki?
1: Hayır, birini alacağım, bir erkeği oğluma veriyor diyor, kendim konuşacağım.
2: Anlamadım da,
1: olmadığı
2: boş ver.
1: Babamız olmadığı için böyle bir espri
2: yapacağız. Sana verecekler çocuk diye. Ama abi sen de ama yani kart bir sesin var. Nasıl çocuk gibi konuşacaksın ki sen?
1: Doğanım, olmayınca baba işte içine usta kalıyor.
2: Anladım abi. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın Doğancan.
2: Günaydın. Az bir şey olmaz. Az. Tamam, bir şey demeyin. Az.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Kiminle görüşüyorsun? İrem ben.
1: Hoş geldin.
2: Parfümcü Sinem'in kardeşi, bilmiyorum hatırlar mısın, bağlanmıştı sana.
1: Kimin kardeşi?
2: Parfümcü Sinem.
1: O kim kız?
2: Ay, şimdi gittin aklından, evet doğru. Bana diyor ki söyle söyle kesin hatırlar diyor. Hatırlamadı işte.
1: Tamam.
2: Söyleme şimdi yanında dinliyor diye.
1: Hey İrem, nedir komik hikayen, anlat.
2: Morali bozuldu. Sinem benim ikiz kardeşim.
1: Tamam.
2: Biz ikiziz. Ben şimdi onun yerine işe gidiyorum. Daha başka bir şehirde oturuyorum da biz böyle kendimizin yerine çeşitli aktiviteler yapıyoruz.
1: Deli galiba.
2: Ya niye öyle dedin?
1: Tamam
2: Şimdi zaten yayından sonra zorbalayacaklar ya, anlatacağım, radyoyu da kapatacağım.
1: Tamam, anlat artık.
2: Tamam, anlatıyorum. Şimdi biz üniversite yıllarında birbirimizin yerine işe gidiyorduk. Böyle marketlerde hafta sonu stand of testi yapıyorduk.
1: He.
2: Giderken de bir önceki günün hani neler yapıldı rutinlerini öğreniyorduk ki saha ziyaretlerine geldiklerinde supervisor bir fake vermeyelim diye. Yine ben Çiğdem'in yerine işe gittiğim bir gün. Supervisor geldi. Tabii ki diyor ki dün ne satıldı, ne kadar satıldı, ne yapıldı, böyle sırayla soruyor. Ben de babam sınıfındaki şey gibi işte anlatmaya çalışıyorum. Roma'yı kim yaktı? Anamız kim? Böyle ve tabii ki fake verdim. Ve adam bana döndü, dedi ki senin bir ikiz kardeşin vardı değil mi? Ben de evet dedim. Peki siz çok benziyor musunuz dedi. Ben de direkt hayır dedim. Eşyalarını topla ve çık dedi.
1: Ana. Ede yani. Ne var bunda bu arada? Hani sonuçta iş yapılıyor mu, iş görülüyor mu? Görülüyor. Bir de hani bu bahsettiğin işte böyle günlük bir iş olduğu için zaten
2: aynen
1: hani şeyde anlamıyor. Daimi bir çalışma arkadaşın yok, bir başına gidip hosteslik yapılan bir iş.
2: Kesinlikle, ama senin kadar açık görüşlü olmadığı için o şahıs bana tek bir kelime söyledi. Eşyalarını topla ve çık dedi.
1: Allah Allah. Hayır bunda evet. Ne? Yani iş görülüyor mu? Görülüyor.
2: Salağa bak. Veriyorum numarasını, ara şimdi.
1: Evet İrem, komikmiş. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: böyleyim. Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Engin, Ankara'dan.
2: Hoş geldin. Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu da diyebilir miyiz?
1: Evet.
2: Evet. Abi hoparlörle konuşuyorsak kulağı alalım. Ses kötü geliyor.
1: Araç kullanıyorum şu anda.
2: Tamam, aramı yaydınladım.
1: Bir tane oğlumla birlikte sizi dinliyorduk.
2: Ne güzel, hoş geldiniz. Tanıyalım, ne iş yaparız?
1: Biz Ankara'da düğün fotoğrafçısıyız.
2: Aa, güzel.
1: Evet.
2: O zaman şipşak Engin de diyebilir miyiz?
1: Yani kendileri de çok şipşaklı tarzdan değiliz aslında.
2: Sadece düğünlerde mi fotoğraf çekiyorsun?
1: Evet, işletmemiz tamamen düğün üzerine.
2: Hmm. Var mı böyle enteresan bir hikayen? Bir gün bir düğüne gittim, şöyle bir mevzu oldu diye. Çünkü hem çok mutlu hem de bir o kadar gergin bir gün olduğu için kavga, dövüş falan oldu mu hiç, yakaladığın öyle bir mevzu?
1: Yani evet, çok değişik anılarımız var.
2: En bombasını şöyle anlat.
1: Yani şöyle, o zamanlar biz birazcık daha yeni başlamıştık, 2019-20 civarı.
2: Evet.
1: Yılı. Dalgın'la birlikte böyle bir çekim yapıyorduk. Ben alt katta, o üst kattaydı. Aynı anda iki çekim yapıyorduk. Yani bayağı yoğun işlerimiz.
2: Tamam.
1: Yani sonra Dalgın, daha doğrusu Büşra, geldi. Engin abi yukarıda çift kavga ediyor dedi. Nasıl kavga ediyor ya falan dedim. Ya dedi, geline kafat dedi, damat dedi. Burnu dedi, şey oldu dedi.
2: Ana.
1: Ya nasıl olur falan dedim böyle. Yukarı çıktım, baktım gelin bir köşede ağlıyor, damat bir köşede.
2: Damat kafa mı atmış gelini?
1: Evet, kafa atmış gelini.
2: Eğer o kız da o nikahı bozup evine, anasının evine dönmediyse yazıklar olsun ona ya.
1: Evet. Yine aynı mekanda başka bir tarihte, hemen size anlatayım. Siz vakte dikkat ediyorsunuz.
2: Evet, sen de maşallah sündüre sündüre. Evet.
1: Biraz anlatıyorum. Dinlerken de öyle gelmiyor aslında.
2: Evet, başka ne?
1: Hemen söyleyeyim. Yine bir gün böyle yoğun bir ortamda yine başka fotoğrafçı arkadaşlarımız da var.
2: Evet.
1: Biz böyle yoğun bir günde hafta sonu çekim yapıyoruz yine. Kalabalık bir ekibimiz var bu arada.
2: Evet.
1: Gelirken bir fotoğrafçı arkadaş geldi. Ya Engin dedi, sizin çiftiniz kavga ediyor dışarıda falan dedi. Ya nasıl olur dedim. Böyle bir çiftimiz yok şu anda bizim. Saatte biraz erken gelmiş, saatinden vakti önce gelmiş çift.
2: Evet.
1: Dışarı çıktım, baktım ki gelin yüzü gözü makyajı karışmış. Ve abisini arıyor, abi gel beni buradan al, ben bu adamla evlenmeyeceğim. Böyle birbirine girmişler. Daha sonrasında ben dedim, sekiz yapalım, farklı gün yapalım, bize hediye olsun. Sizi uğurlayalım, bugün bu işi yapamayız deyip onları göndermiştik.
2: Hayatımda duyduğum en kötü hikaye anlatıcısı sensin Engin abi. Ama olayları anladık biz. Peki bugün öneri tavsiye günü, nedir acaba önerin?
1: Yani şöyle, açıkçası...
2: bir sahnede gel, kurban olayım.
1: Geliyorum. Başkasında şöyle şey kendim yapıyorum. Benim önerim şu, her ne iş yaparsak yapalım, gerçekten gönlümüzün sesiyle yaparsak, yüreğimizin sesiyle yaparsak başarısız olma ihtimalimiz sıfır.
2: Ama...
1: ben bunu gördüm, bunu düşünüyorum. Kısa önerim bu olsun.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim abi.
1: Biz sizi yeni tanıdık aslında. Oğlum var, 9. sınıfa gidiyor şu an, okul yolundayız.
2: Evet.
1: O illa arar mısın deyiz ve biz de aramayı birkaç kez söyledik.
2: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ederim. O zaman hadi kuvvetli bir sabah sizin enerjisi de gelsin. Estağfurullah, yok yok olur mu? Evet, sabah enerjimiz gelsin.
1: Günaydın tüm Ankara'da.
2: Selamlar Ankara. Ne kitledi abisi.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo, günaydın.
2: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Mehmet ben, İstanbul'dan arıyorum.
2: Hoş geldin Mehmet. Mehmet ismini duyduğum zaman aklıma direkt kaç 2000'lerin başında Kenan İmzalıoğlu'yla Selin bilmem ne biri vardı. Acı Hayat diye bir dizi vardı. Oradaki karakterin adı Mehmet'ti ama kız hep ona Mehmet, Mehmet diyordu. Ben her Mehmet adında birini gördüğüm zaman içimde Mehmet diyorum. Hoş geldin Mehmet. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum.
2: Ne iş yaparsın?
1: Ben bilişim mühendisiyim. Bir özel bankada çalışıyorum.
2: Öyle mi?
1: Bugün son iş günüm olacak. Son iş günüme seninle birlikte enerji bulabilmek için. Ben de az önceki arkadaşın bahsettiği gibi enerji bulmak için seninle. Erkenden kalkıp arabayla gitmek istiyorum.
2: Eyvallah. Neden son gün peki?
1: Organizasyonel değişim, yani kurumsal bahaneler aslına bakarsak. Orada bir departmanı kapatacağız dedi başa gelen yönetici.
2: Ne kadar zamandır çalışıyorsun orada?
1: 9 sene.
2: Tazminatını veriyorlar tabii onlar eğer böyle bir karar aldıysa.
1: Tabii ki veriyorlar. Yani zamansız olunca insanı biraz kırıyor.
2: Doğru
1: gidiyor.
2: Ama vardır bir hayır Mehmet. Bazen insanın canını çok sıkan şeyler çok daha güzel hayırlara vesile oluyor. O yüzden en azından eline bir toplu para geçecek. Hemen altın al. Hemen. Eğer çok borç harç yoksa yani o da bir fırsat olarak gör yani bunu. Nedir acaba senin önerin tavsiyen?
1: Benim yine önerim tavsiyem alakalı devreye girecek şekilde konuşacaksak. Kimseye bu kurumsal dünyada özellikle departmanlar bazında bir yönetici kargaşası varsa sizin o arkadaş sandığınız ya da işte efendim aynı yolda yürüdüğünüz ekip parçası diye düşündüğünüz başka insanlar
2: ekip parçası.
1: Onlarla fizik temasında çalışın. Anlamadım, özür dilerim.
2: Evet, yok, ekip parçasına güldüm. Onlarla hep bir arada olun, dirsek temasında çalışın diyorsun. Çünkü yarın öbür gün sizin başınıza gelen insanlar başınıza iş açmaya kalktığı zaman en azından birlik olabilin diye mi diyorsun bunu?
1: Aynen. Ve gerçek dirsek temasından bahsediyorum. Böyle fiziksel olarak aynı ortamda çalışmaya bakın. Yani benim çalıştığım bina çok katlı bir bina. Aramızda böyle 15-20 kat falan vardı diğer ekiplerle.
2: Peki bunu söylemenin sebebi sen bunu yapmadığın için mi bu sıkıntılar yaşandı?
1: Evet. Biz yapmadık. Yeni gelen müdüre biz böyle canımlar, cicimler, ağamlar, paşamlar çekemedik muhtemelen. Niye? Mesafe vardı aramızda. İşte hakikaten mesafeler vardı. İşte asansör mesafeleri gibi.
2: Vardır bir hayrı ya. Vallahi hiç ben sana bir şey söyleyeyim. Hiç canını sıkma. Vardır bir hayrı. Bak böyle hakkınla, hukukunla eğer ayrılıyorsan. Millet bak kaç sene çalıştığı yerden hiç böyle şey para... içeride maaşları kalan bir sürü hikaye var ya. O yüzden... Anladığım kadarıyla kurumsal bir yerde çalışıyorsun. Zaten orada adamın alnını karışlarlar. Öyle hele bir vermesinler. Hayırlısı olsun. İyi, bu vesileyle inşallah biz de sana dua edelim. Daha güzel bir fırsat çıksın karşına inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol. Yine 9 yıl önce buradaki işime başladım. Başka bir sebepten, radyondaydın sen tabii ki. Başlamıştık. Böyle bir vesile kuzenler acaba olur mu olmaz mı yine bir işe gidiyorsun. İlk kez seninle telefon görüşmesi yapmıştım.
2: Ha, bu işe başlarken de aramıştın beni.
1: Evet.
2: Anne.
1: Ve tutar mı tutmaz mı diye bakmıştık. Evet, aramıştım ve düşmüştü hepimiz şaşkınlıkla.
2: Vay be. O zaman sen başlangıçlarda ve bitişlerde buradasın diyelim. Sağ olasın Mehmet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Yani ben burada ne alo demişim ne merhaba demişim. Sen niye sürekli bir dakikadır Doğancan Doğancan diye bağırıyorsun?
2: Duydum beni.
1: Duyuyorum ben arkadan sesleri de yayına vermiyorum. Günaydın.
2: Doğancan.
1: Kız günaydın. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Emine Bursa'dan Emine Memiş.
1: Hoş geldin Emine. Ne haber?
2: Ay Doğancan merhaba. Vallahi ben seni aylardır dinliyorum. Senelerdir pardon şu an heyecanla konuşamıyorum.
1: Fark ettim. Evet Emine.
2: Yani çok mutlu oldum.
1: Sağ ol Allah razı olsun. Tanıyalım ne iş yaparsın?
2: Ben kartela işi yapıyoruz. Ondan sonra Doğancan. Evet.
1: O ne demek?
2: Kartela kumaş bildiğim bu mobilya kumaşlar var ya.
1: Ha onların kartelalarını hazırlıyorsunuz.
2: Evet. Bunların kartelasını hazırlıyor iş yerinde arkadaşlarla.
1: Ay o minik minik kesip biçip sürekli o şeyleri defter haline kitap haline getiriyorsunuz değil mi?
2: Evet aynen doğru.
1: İyi kolay gelsin. Bugün öneri günü nedir senin önerin tavsiyen?
2: Benim önerim tavsiyem değil de Doğancan ben şöyle bir yaşadığım bir şeyi anlatsam pazartesi tam o benim anlatma şeyimdi de. Ha. Onu anlatsam size.
1: Anlat hayır mı?
2: Doğancan ben 10 sene oldu buraya geleli. 10 sene gelmeden önce köyüm memleketinde yaşıyordum.
1: Nerede?
2: Orada Giresun. Giresun'un
1: tamam,
2: köyü.
1: Tamam. Evlendin de mi geldin Bursa'ya?
2: Evlendim. Ben 50 yaşında 3 çocuk annesiyim. Çocuklarımla buraya gelmek zorunda tamam. kaldım. Hani köy hayatı
1: tamam,
2: olduğu için.
1: Tamam.
2: Burada şimdi orada hani pardon bir dişçi vardı böyle köy hayatında. Diş ağrıyan hastaneye gidecek idi. O adama dişini aldırıyordu.
1: Evet.
2: Bir iki defa da benim dişimi aldı. Ve ben o dişçiyi o kadar bir korkuttu ki beni sürekli böyle elimi tutup çenemi tutup şeydeyken onda bende bir panik oluştu o sırada. Bir gün bir ahrabam öldü kayınvalidesi. Dedim oraya gideyim, yasa gideyim. Ben oraya gittim ve o dişçi yine orada görünce o an ne diyeceğimi unuttum. Kadıncağıza gözün aydın dedim.
1: O dişçi korkusundan cenaze evinde cenaze sahibine gözün aydın dedin sen.
2: Gözün aydın dedim. O da bana gözün aydın deyin değil başın sağ olsun dedi. Ve ben o kadar utanmıştım ki o an.
1: Evet.
2: Kıpkırmızı olmuştum yani.
1: Bunu nereye bağlayacağını heyecanla bekliyorum.
2: Doğancan. Bunu bu şeyi anlattım ama benim atım başka sizler. Ya düşünüyorum ya. Lütfen.
1: Tamam. Bir şey demedim tamam iyi evet komikmiş. Şey miydi peki rahmetli olan genç miydi yoksa?
2: Yaşlıydı. Yaşlıydı.
1: Tamam, o da böyle hani sanki ona laf sokuyormuşsun gibi mi düşündü acaba?
2: Evet. Evet öyle düşündüm.
1: İyi gözün aydın artık kurtuldun ha?
2: Evet.
1: Anladım sağ ol Emine. Siz şu anda şeyde mi atölyede mi dinliyorsunuz beni?
2: Ben şu an kendi atölyede açtım. İki tane de arkadaşım var onlar da dinliyor da Doğancan. Ben senden bir konuda... Sesimi duyurmanı istiyorum ya sesim olmanı istiyorum.
1: Hayırdır?
2: Ya ben şimdi memleketimden geldim. Benim orada bir köy evim var. Yarı çamur, yarı tahta, yarı taştan. Yıkıldı yani geri döneceğim gideceğim ama gidemiyorum o evin yüzünden. Yaptırmaya da tek gücüm yok. Tek başıma çalışan biriyim ben. Çocuklarım hani oğlum öyle böyle ayrıldılar gittiler.
1: Tamam.
2: Eğer beni duyan olursa orada bilmiyorum. Sedat Peker abim herkese yardım ediyor. Beni de duyar mı dinler mi?
1: Tövbe estağfurullah. Kız bizi niye karıştırıyorsun böyle bir şey? Burası öyle bir yer mi?
2: Doğancan ya. Radyodan belki...
1: Şey yap. Instagram'dan ağlayarak video paylaş etiketle. Belki döner. Ne bileyim
2: ya. Yapamıyorum ya. Keşke çok yapmışlar.
1: Evet ama bunu burada koordine etmek çok kolay değil. Bir de yani herkes tabii ki kendi için böyle bir şey yapmak ister. Şimdi anladığım kadarıyla Bursa'da aç değilsin açıkta değilsin. Çalışıyorsun değil mi? Yani günün sonunda.
2: Vallahi,
1: evet hani bu senin böyle hani daha böyle keyfi daha güzel bir hayatım olsun diye istediğim bir şey. Dolayısıyla
2: yok,
1: bu kadar.
2: Yok sana keşke bak Doğancan evimin şey fotoğrafını görsen ben o eve git başka evim yok yani o evde yaşayacağım döneceğim köyüme de.
1: Giresun'daki evden bahsediyorsun.
2: Evet Giresun'daki
1: anladım. Evimden... İnşallah hallolur Emine yani istedikten sonra çocuklar kaç yaşında?
2: Çocuklarım işte biri askerde kaldı. Öteki biri evlendi gitti. Kızım da evlendi gitti.
1: He.
2: Öteki de askerde kaldı. Hani bu durumlar, maddi durumlardan...
1: Personel olarak askeriye de devam ediyor.
2: Evet, askeriye de devam ediyor.
1: Emine, inşallah Allah gönlüne göre versin. Hallolur. Yeter
2: i̇nşallah
1: ki iste.
2: İnşallah doğunca sesimi duysun ne olur.
1: Tamam, oğlum. Beni karıştırma. Evet. Hadi Allah versin, hadi.
2: Tamam, Allah
1: versin. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Ne diyeyim ben şimdi bir şey de demedim de yani. Herkesin kendi derdi var yani. Allah Allah. İşimizi bırakıp Emine'nin köy evini yapacağız. Al bak. Şimdi herkes yazdı. Abi bizim de köyde bir ev var. Onu bir yenilememiz lazım. Bak şey yazmışlar. Doğancan belediyeye gitsin, inşaata yardım ediyorlar malzeme konusunda diye Nurgül yazmış. Hangi belediye? Gerçekten mi? Var mı öyle bir şey? Bilmiyorum. Da işte yani. İyi olur inşallah. Günaydın.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Ankara'dan Sultan Süre.
2: Hoş geldin Sultan. Ne haber? Yolda mısın?
1: Evet, yoldayım. İki oğlum var şu an arabada.
2: Ankara'nın bir yerinde güneş, bir yerinde kar yağıyor. Hangi tarafındasın?
1: Ben güneşin yanındayım. Oğlumun adı Güneş.
2: Güzel. Ne güzelmiş. Güneş ismi güzelmiş, evet. Ya. Ama
1: diğer oğlumun adını soracak mısın?
2: Bulut.
1: Evet. Doğru tahmin.
2: Gerçekten mi?
1: Evet.
2: Allah seni. Kız olursa da yıldız koyarsın o zaman.
1: İşte kız olmadı. Biz iki de tamam dedik.
2: İyi, hadi bakalım.
1: Barış isteyenlere.
2: Güzel günleriniz olsun. Nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
1: Şimdi benim önerim, ben Ankara'da trafik artık iyice yoğunlaştı. Üç şeritli bir yolda giderken en sağ şeritten sola dönmek isteyen vatandaşlar herkesin önünden kırıp böyle dönmesin. Buna dikkat etsinler istiyorum.
2: En sağdan üç şeritli yolda en sola geçmeye çalışanlardan.
1: En sola dönmek istiyor. Evet, oraya bütün trafiği durduruyor, engelliyor. Çok ani frenler.
2: Evet. Bir de sinyal bile vermeden keyfi bir şekilde oradan oraya.
1: Aynen,
2: biraz da buradan gideyim, biraz da buradan gideyim diye böyle sahilde gezintiye çıkmış
1: göre.
2: Gibi. Evet. Ne yazık ki
1: aynen,
2: tatsız.
1: Böyle.
2: Bunu mu önermeye aradın bacım?
1: Biz uzun zamandır sizi dinliyoruz. Güneş'le birlikte. Daha sonradan Bulut da ilave oldu yanımıza. O da katılınca onunla da birlikte dinliyoruz. Her sabah yolda okula giderken.
2: Oley.
1: Bugün şansımızı bir deneyelim dedik. Bağlandık.
2: Hadi bakalım. O zaman şimdi bana böyle kuvvetli bir sabah enerjisi yollayın.
1: Evet. Üçümüz birlikte. Hadi çocuklar. Bir, iki, üç.
3: Günaydın.
2: Güneş Ergen. Kaç yaşında Güneş?
1: Evet. Güneş 13 yaşında.
2: Tamam belli, çünkü ben günaydın. Aldım onu.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Şu anda yüzlerce kesin evleniyorsun diye mesaj geliyor. Arkadaşlar saçmalamaz mısınız rica ediyorum. Hayır ya, öyle bir şey değil. İş güçle alakalı diyeyim. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, Tuğba ben.
1: Hoş geldin Tuğba, nereden arıyorsun?
2: İstanbul.
1: Ne iş yaparsın, tanıyalım.
2: Muhasebeciyim normalde ama şu anda bordo vereli bir 3 çocuk annesiyim.
1: Kolay gelsin. Peki nedir Tuğba senin önerin, tavsiyen?
2: Çocuk yapın, ben yandım, siz de yanın.
1: Sizin benden daha mutlu olmaya hakkınız yok diyorsun ha?
2: Tabii ki yok. Görüyorum böyle mıç mıç mıç yollarda sevgililer. Ben değilim. Sizi öylesiniz.
1: Kaç yaşında anne oldun?
2: İlk çocuğumu 32 yaşında kucağıma aldım.
1: Tamam,
2: şu an
1: da
2: 38
1: işte. Yaşındayım. Güzel. Yani zamanında ve vakitlice olmuş. Yani baktığın zaman çok erken anne olanların bu söylemlerini anlayabiliyorum. O sorumluluğa o kadar erken girmek kolay değil çünkü.
2: Yok. Çok erken olmadım anne. Yani dibine kadar yaşadım. Ondan sonra dedim ki artık bir evleneyim, anne olayım dedim.
1: Tamam,
2: ve
1: ne
2: en
1: güzel.
2: Yakın arkadaşımla evlendim.
1: En güzeli. Valla zaten hani evliliğin de selametini sağlayan en önemli şey değil mi? Arkadaş da olabilmek, güzel vakit
2: tabii,
1: geçirebilmek.
2: Tabii tabii, yani tanıyorsun, biliyorsun, neye ne tepki vereceğini biliyorsun.
1: Evet.
2: Yani her şeyiyle tanıdığın bir adam, baba da olur diyorsun.
1: Güzel, iyi maşallah. O zaman bize niye böyle akıl veriyorsun kız, sen her şey yolunda demek ki.
2: Yolunda canım, şükürler olsun yani.
1: Tamam,
2: yolunda.
1: Daha ne hazırlıyorsun o zaman diyorum işte ben de sana.
2: Yok, ben zırlamıyorum. Yani sadece şu anda pijamalarla çıkıp çocukları okula bıraktığım için siz de bunu tadın diyorum yani. Sıcak
1: tamam,
2: yatağınızdan
1: inşallah.
2: Sabahın 6:30'unda uyanın.
1: Evet, doğru zaman geldiğinde hayırlısıyla diyor ve sabah enerjimizi alıyoruz.
2: Günaydın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 10.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
0: diye. Nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız hiperaktivite. Çiki çiki çiki çiki.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini aç.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
3: Türkiye'nin en süper frekansında hayatın tüm renklerini ve müziğin en taze enerjisini hissettiğimiz Süper 20 geri sayımı başlıyor. Uzun bir bayram tatilinin ardından şimdi dönüş yollarında yolculuğunuza en özel seslerle eşlik etmek üzere ben Bahri Fedai mikrofon başındayım. Lütfen direksiyon başındayken acele etmeyelim, hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım ve sevdiklerimize sağ salim huzurla kavuşalım. Yol hikayenize dingin bir soluk katmak için geri sayımın ilk basamağını harika bir akustik performansla açıyoruz. Hazırsanız Simge'nin o duru ve hüzünlü sesinden kalpsiz bir serseriyle başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Geçmiş.

hafızasıyla devam ediyor. Şimdi sırada kulak hafızamızda çok derin bir yere sahip olan adeta hüzünlü bir saygı duruşu niteliğinde çok özel bir şarkı var. Arabesk müziğin o unutulmaz usta sesi Güllü'den hatırladığımız Oyuncak gibi. Şimdi Aleyna Tilki'nin yepyeni ve özgün yorumuyla 10

Şarkıyı dinledik ve Süper 20 heyecanını başlattık. Aramıza yeni katılanlara bir kez daha selamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20, Süper FM'de tüm

en güçlü sesleriyle devam ediyoruz. Sırada sadece melodiyle değil, vokal gücüyle de bizi sarsacak çok özel bir ses var. Yorumculuktaki benzersiz tarzıyla Linet. Mers adını verdiği o derin duygusal çalışmasıyla listemizdeki güçlü yürüyüşünü sürdürüyor. Bu hafta bir basamak gerilemiş olsa da şarkı hala çok sevilmekte. 18 numaradayız.

Süper FM'de enerji yükseliyor. Sahne performanslarındaki yüksek enerjileriyle adından sıkça söz ettiren iddialı ekip Manifest sahnede. Daha iyi şarkısıyla müzikal çıtayı çok özgün bir noktaya taşımayı başaran grup, konserlerdeki o dik duruşlarını radyomuzun merkezine taşıyarak 17. basamakta yollarına devam ediyor.

bir duygu yüküyle giren haftanın en özel yeni girişi var. 90'ların efsane müzisyeni Ümit Sayın, tam 1995 yılında Pınar Aylin'in sesinden tanıdığımız ölümsüz eseri Ya Sen Gidip Deyi yıllar sonra sandıktan çıkardı. Bu unutulmaz şarkıya bugünün sound'unda Duru vokaliyle Bengü eşlik ediyor. İki dev ismin şahane buluşması.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonu akarken Süper 20'de sıradaki şarkı kendi halinde ilerliyor ama etkisini bırakıyor.

Radyonun en çok dinlenen listesi Süper 20'de heyecan hız kesmiyor. Pop müziğin en net, en güçlü kadın vokallerinden Derya Ulu. Bu hafta 3 basamak geriledi, Hani ile 13 numarada.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de şimdi estetiği ve modern popun sınırlarını zorlayan renkleri hissetme zamanı. Ama önce kısa bir hatırlatmam olacak. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulamasıyla dilediğiniz an, dilediğiniz yerde müziğe ulaşmak çok kolay. Uygulamayı ücretsiz indirip araçta, evde kaliteli müziğin tadını çıkarabilir ve birbirinden özel podcastleri dinleyebilirsiniz. Bu arada Karnaval Podcast serim Sesli Harfler'de her hafta icat hikayelerini seslendiriyorum. İcat severleri podcastime beklerim. Ve geri sayıma dönersek, müziğin modern ozanı Mabel Matiz. Dağılıyorum olaysızla bu haftada listemizdeki yerini büyük bir başarıyla koruyor. Sanatçının o kendine has, şiirsel dünyasını ve görselliğiyle bütünleşen felsefesini yansıttığı bu çalışma 10.

Süper FM'de hafta sonu devam ederken Süper 20'de bu kez farklı bir hikayeye geliyoruz. Listemizin bu durağında bizi karşılayan Mebrure, yapay zekanın sanatsal ve duygusal imkanlarını en üst perdeden gözler önüne seriyor. Diyelim isimli bu proje, teknolojinin insan duygusuyla harmanlandığı, geleneksel kalıpların tamamen dışına çıkan yapısıyla ezber bozmaya devam ediyor. Bu hafta Süper 20'de

0: numara.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni. Ay ay ay ay. Ne değişti söyle dünden beri.

Sesleri Süper 20'de buluşmaya devam ediyor. Süper 20'de geri sayımda şimdi bağımsız sahnenin özgün ismi Poizi sırayı alan isim. Güçlü lirik yapısı ve güncel sounduyla dikkat çeken şarkısı Uyuyamadın Değil Mi? 5 basamaktaki ilerleyişiyle listemizin 9. basamağı.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süper frekansında Süper 20 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Şimdi kulaklarımızı bu yılın en dikkat çeken ve listeleri kelimenin tam anlamıyla sallayan o dev projeye çeviriyoruz. Serkan Nişancı, duygusal yapısı ve ilk dinleyişte akılda kalıcı melodisiyle öne çıkan şarkısı Eller Üzerse ile yükselişini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Hem yorum gücü hem de içten sözleriyle kısa sürede dev bir kitleyi peşinden sürükleyen bu iddialı hit, Süper 20 listemizin 8.

Süper FM'de hafta sonu temposu artıyor, Süper 20'de yukarıya doğru çıkıyoruz. Kendine has duruşu, sokağın nabzını tutan sözleri ve sarsıcı altyapılarıyla her dinlendiğinde fark yaratan o usta isim var sırada. APO, yeraltı projesiyle haftalardır sürdürdüğü o güçlü müzikal istikrarı elden bırakmıyor ve zirveye doğru meydan okumaya devam ediyor. APO ile 7 numaradayız.

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de artık zirveye yaklaşırken Süper 20'de son virajdayız. Ankara'nın o samimi, biraz puslu ve tamamen alternatif rüzgarını tüm Türkiye'ye hissettiren Ankara Ekos sahnede. Dijitalde başlayan o hızlı yayılım şarkıyı kısa sürede geniş bir kitleyle buluşturdu. Dinleyenin ruhuna dokunmayı başaran grup bu haftada

0: Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Listemizin ruhunu çok iyi bilen, dürüst, filtresiz ve samimi anlatım tarzıyla herkesin kendinden bir parçayı bulduğu o dev hit sahnede. Blok 3, Kusura Bakma şarkısıyla haftalardır sürdürdüğü amansız liderlik mücadelesinde bu hafta 5 numaraya yerleşiyor.
1: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma.

0: Reklam.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de müzik hafta sonuna yön veriyor. Süper 20'de artık zirvenin hemen kıyısındayız. Şimdi sizi şarkıların o ruhumuza dokunan derin geçmişine, milenyumun başına doğru çok özel bir saygı duruşuna götürüyoruz. Semih Cenk'in sesinden dinlediğimiz Vur Beni var sırada. Aslında arabesk fantezi müziğin usta kalemi Cengiz İmre'nin imzasını taşıyor bu şarkı. Tam 2000 yılında hayatımıza girdi ve bugünün modern prodüksiyon dinamikleriyle 4 numarada yeniden canlanıyor.

Zirvenin hemen eşiğinde, sadece bir adım gerisinde, müzik dünyasında taşları yerinden oynatan dev buluşmayı selamlıyoruz. Modern Sound'un iddialı ismi Manifest'le Türk pop müziğinin zamansız efsanesi Ajda Pekkan, Hileli şarkısında bir araya geliyorlar. Ajda Pekkan'ın asil yorumunun yenilikçi tarzla buluştuğu bu benzersiz hit bu hafta 2 numarada yerini aldı.

zirvesine geldik. Söz yazarı, besteci ve dijital içerik üreticisi Mehmet Acıoğlu, geleneksel müzik kalıplarının dışına çıktığı projesi İhtiyacım Var'la bu haftada liderlik koltuğunun tek sahibi oluyor. Yapay zeka teknolojisini saf insan duygusuyla muazzam bir dengede buluşturan Acıoğlu, müzikte yepyeni bir dönemin öncüsü olarak yine zirvenin sahibi. Duygusal sözleri ve modern tınılarıyla listemizin en üstünde yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Müziğin en iyileriyle dolu bu keyifli Süper 20 yolculuğunda eşlik eden herkese teşekkürler. Ben Bahri Fedai, haftaya yeni listemizle yeniden buluşmak dileğiyle. Müzikle kalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: inandırma.
1: Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Söz.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Yerinde yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
2: Vay vay vay vay vay vay.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.